Başına bir amcım şunu falan dedi ve fazla uğraşmıyoruz. Umun kendine nerede olması bilin sakacığın ve alihari etacına. Müddet ya buna he kim tamkalı kasılıyor. Takan yani kendine de matalena sakacığın. Hoya oraya nasıl mıyoruz imedi.